Went Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı wenkradyo.com web adresimizden ve Went Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.

0: Var.
1: Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: تزیه اشکنا جویا خود یوری پلنه واکری. تریاکیه زافی وقتان سکه قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیه شارستانه گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0509-929-0566 یان زی آلو 350 هیره.
3: سن ده حیاتنده یهنی بیر سایفا اچبیلرسن. باعملیک کمی زمان امید کالمامش گیبی هیسیتیرسه ده تداوی ایله اشیلابیلر. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539-929-0516 veya Alo 153.
4: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553-968-2120. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
7: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
9: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
10: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shao Kahn'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shao Kahn'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
11: Geliyor.
9: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
12: Dünya artık bana ait.
13: Biz diz çökmeyiz.
14: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
15: Gidelim bebeğim.
10: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQuint yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
16: Gösteri zamanı. Buraya gel.
17: Cinevizyon.

0: Selam iletin.
1: Selam okulam hejano, gandino, bajarino, dani sebe peşte xewe, le ser taşte, nav arabe, çele ser karbi, çenava bostan, le bajer bi anji gundan, dem demane jiya sebeheye. Ben radyo etke mevane, mevane bernameya selam okulam, ku dengo rengi civakiye. Bi kelecan bi dakhazo heviyen ve, bi enge rojen hafteye, taşte ya rahi deruniye kwa, bi bernameya selam okulam, derbas bikin.
2: Öpüşgiryabambilet.com.tr Slavoglav Despedike.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karının goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam ade ve khasanın. Jibo amede.
2: Tezgelkom'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: www.bumblet.com.tr وی مال پریجی بین نکن دشیان روشانه ده و جواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیت نشانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهی زده تر مال پر

0: Di sıfreye de çend çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Ji Ermeniyan hata Ruman, ji Süryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte biraşti de hostati, di masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve khoş bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytune, Serpehati Yeke.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Tüji dikari dijiyana xwederu pelek nuveki. Her çıkas carnan tiryaki bun veki behevitiye bidehiz kirin jî, bi nijdariye te derbas kirin. Jibir neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel reyeke din pekane. Navenda şeûrmendî û perwerdehiya tiryaki bunê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo, sedu penciu se.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevamdike.

0: öpüşgirya@bambilet.com.tr/slavuglavkadia.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Gösteri de lali. Ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, labi bo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnan bevine. Bizuane ho benose, bizuane ho buane. Zuane ma, her çiye mao.

0: Reklamlar.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'da cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Tizye eşkena cüya khudi yevri pelane vakeri. Tiryaki ye zafi vaktan seke qet hiviye çimbo dana his kerdine la eşkena bira tedavi kerdiş. Khuvirra meke. Biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevurmendiye ye tiryaki ye ye şaredariya amediya şaristani girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parkı Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo 05 suhiri.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
8: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
9: Gelecek güneşle doğuyor.
0: Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk. Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Diclekent Villalarında.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Deniz, alfa silindir canım. Antibiyotikler vesadır. Ne kadar dakiktirler içmesem olmaz. Yokluğunun tünelinden 4 gün 4 gece geçtim. Rüyalarımda yanımdaydım. Hep sen içtin. Kaç şehir geçtim ama olmuyor. Sigaram da seni istiyor. Annem nerede diyor. Ağlıyorum sesli sesli. Hem de çok sesli.

0: Bak akşam oldu yine, içime bir kurt düştü. Atsam kendimi barlara, içi dolu bardaklara, bir içsem bir içsem. Seni görsem bahanemsin, zaten tek bahanemsin. Sığındım yoksul hanemsin, sanki annemsin. Olmasam ölecek misin?
1: Pazar pazar tesis, Allah sallar tesis son. Aha. Piyango başıma boktu, bir güvercin kondur. İşe işe boş ver işe, çalış malış koştur.
0: Meyhaneci Memo etrafı çok acayip kesiyor. Dikran yine aşık kendinden geçiyor. İnsanlar da bu akşam ne biçim içiyor. Hadi sen de iç, sen de iç, piç.

0: A liberdade tem um preço.
1: Sorry.
0: Freedom has a price.
2: Ben sizi okumuyorsun. Ama Yasemin de deniyorsun.
3: Yasemin bizi böyle görse ne yapardı?
4: Gözünü kapatıp hayatına devam ederdi. Abartma, o kadının benim için hiçbir önemi yok.
5: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Portekiz Aşkı. Kurumsal itibar yönetimi alanında çalışan Yasemin, nişan gecesinde hayatını alt üst eden bir gerçekle yüzleşir. Uzun süredir birlikte olduğu Yaman tarafından aldatılmıştır. Bu sarsıcı olayın ardından dışarıdan kusursuz görünen ama içi boşalan hayatını geride bırakmaya karar verir. Yaman'ın takıntılı takibinden kaçarken düşünmeden Lizbon'a giden bir uçağa biner. Ancak yolculuk beklediği gibi gitmez. Valizi ve parasını kaybeden Yasemin, Portekiz'in küçük bir sahil kasabasına mahsur kalır. Arkadaşı Gönül'ün yardımıyla eski bir taş eve yerleşir. Fakat evi Joyce adında bir adamla paylaşmak zorunda kalması işleri iyice karmaşıklaştırır. İstanbul'daki kontrolcü ve mükemmelliyetçi düzenden kopan Yasemin, Joyce'la kurduğu bu beklenmedik ortaklık sayesinde hem geçmişin yaralarıyla yüzleşir hem de kaybettiği özgüveni yeniden inşa etmeye başlar. Bu yolculuk onun için yalnızca bir kaçış değil, kendini yeniden bulduğu bir dönüşüm hikayesine dönüşür.
4: Yasemin, ben çok pişmanım.
1: I'd like to be friends.
4: I don't need a friend.
1: Biz denize açılmalıyız. Some of us don't realize how lucky we are.
6: To sisterhood.
1: To sisterhood.
5: Komedi ve romantik türündeki filmin yönetmenliğini İsmail Şahin yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Cansu Dere, Diego Morgado ve İsmail Demirci var. İyi seyirler.
7: Sinevizyon.
8: Reklamlar.
9: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
10: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
11: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
12: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
13: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
14: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
10: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
13: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: تجی دکاری دیجیان اخواده رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555-051-0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
4: Le bajari diroki le amede, un jibo revitiyek kharin etene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berkhe o kezebap berkhe a teze bukhoyen. Her uha maddes bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin jibo amede.
5: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
7: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: Estu tekrda, dünyada tenimanda. Sabahurzam bizwane kho, shawarakam bizwane kho. زوانه ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Diyarbakır'daki toplumsal barış ve özgürlük forumunda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ahmet sıradan bir şehir değil, bir kenti kent yapan onun itirazıdır, vicdanıdır, tarihi yüküdür. Birçok siyasetçi buradan önemli mesajlar verdi. Onurlu bir barışın, kalıcı bir çözümün yolu Ahmet'ten geçer. Pek çok siyasi bilmecenin anahtarı Ahmet'in iradesindedir. Mesele bir tarafın kazanıp diğerinin kaybettiği, birinin dışarıda bırakıldığı, diğerinin bununla gurur duyduğu bir mesele değildir. Mesele her dilin, kimliğin onurunu koruyan bir çözüm örtüsü kurmaktır dedi. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumuna mesaj gönderen MHP'li Fethi Yıldız, her yurttaşın kendisini bu ülkenin eşit, özgür ve makbul bir yurttaşı olarak görmesinin tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek tarihi ve kültürel değerlerimiz Hevsel bahçelerinde, Meram bağlarında kalıcı huzur için kardeşlik türkülerini birlikte söyleyeceğiz dedi. HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumuna gönderdiği mesajda forumun barış arayışına katkı sunması dileğinde bulunuldu. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumuna mesaj gönderen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı değiştirmeye kararlı olduklarını belirterek bunun için Kürdün Türk'e, Türk'ün de Kürd'e ihtiyacı var dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ve görüşlerini ciddiye almadığının altını çizen Ahmet Türk, Kürdistani ruhun spora yansımasının Ahmet Spor'u oluşturduğuna dikkat çekerek bunu kabullenmezseniz hiçbir zaman bu ülkede barışı sağlayamazsınız dedi. CHP Grup Başkan Vekilleri muhalefete yönelik baskılar ile barış ve demokratik toplum süreci gündemiyle DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. CHP'nin talebiyle saat 11.30'da gerçekleşecek görüşme basına kapalı yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yaptıkları görüşmeye değinen Rojin Kabeiş'in babası Nizamettin Kabeiş, üniversite ve yurt görevlileri soruşturulacaktı. Van valisi izin vermedi. Bakana bunu da aktardık. Görüşmeden sonra avukatımız yurdun da soruşturulacağını söyledi diye belirtti. Gülistan Doku davasının avukatı Ali Çimen, gazeteci Emrullah Dinç'in Cem Tekinoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Önceki çözüm sürecinin devam ettiği 2015 yılında gösterime giren Bağkur belgeselinin görüntü yönetmeni Koray Kesik hakkında örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bağkur belgeselinin görüntü yönetmeni Koray Kesik'e 2 yıl 1 ay ceza verildi. Kürtçe eğitim veren Mehmet Said Toprak, eğitim verilmeyen bütün dillerde gerileme olacağını belirterek Kürtçenin yaşamın her alanında yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishaneler Komisyonu üyesi Mehtap Sert, Hatay ve İskenderun cezaevlerinde sağlığa erişimin engellendiğini belirterek Hatay ve İskenderun'da hasta olmak demek ölmeden üzerine toprak atılıyor demek diye belirtti. Habersen Genel Başkanı Mesut Balcan, PTT'nin Türkiye Varlık Fonu'na devrinin ardından kurumda şeffaflığın zayıfladığını ve çalışanların ağır iş yükü altında bırakıldığını belirterek 3 kişinin yapacağı iş 1 kişiye yaptırılıyor dedi. Sanatçı Mikail Aslan, 1 Haziran'da Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda halk konseri düzenleyecek. Konser halka açık ve ücretsiz olacak. Sanatçı Aslan, 15 Mayıs'ta Çandamet Kongre Merkezi'nde düzenlemeyi planladıkları konserlerinin Kürt Dil Bayramı etkinlikleriyle çakıştığı ve bu nedenle konseri ileri bir tarihe ertelediklerini paylaştı. Aslan, konser için bilet alanların ücretinin de iade edileceğini aktardı.
Kurmançki'nin üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyen Vate grubundan yazar Deniz Gündüz, yok olma tehdidine karşı kapsamlı bir politika ve organizasyon olması gerektiğini söyledi. Yapay zekanın hızla dönüştürdüğü dünyada Kürtçenin dijital alandaki yeri merak konusu. Yapay zeka uzmanı Cihat İlbaş, Kürtçenin yapay zeka sistemlerinde gelişebilmesi için dijital içerik üretiminin arttırılması gerektiğini söyledi. Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkmasında katkısı olan Murat Uçar, şampiyonluğumuzun bütün Ahmet bölgesine, dünyadaki Ahmet Spor taraftarına hediye olsun dedi. Van Tepe cezaevinde verem hastalığı bulaşan ve kelepçeli muayeneyi reddettiği için tedavi edilmeyen Cihan Alparslan'ı ziyaret eden İHD eş başkanı Mehmet Salih Coşkun, durumunun ağırlaştığını belirtti. Şırnak'ın Beytuşabap ilçesinin Merkez Karşıyaka mahallesinde dün gece etkili olan yağış sonrası dere yatağında su taştı, birçok ev su altında kaldı. DEM Parti, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurarak Erzurum H-Tipi cezaevinde tutulan Abdülcelil Akgül'ün ağır epilepsi hastası olduğunu belirterek tahliyesi veya infazının ertelenmesini istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yapılan operasyonda en az 25 kişi gözaltına alındı. Niğde'de bir ortaokuldaki 27 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı ve kısa zamanda taburcu edilecekleri belirtildi. İran, Ehsan Afarasteh'i casusluk iddiasıyla idam etti. Kürdistan Ulusal Kongresi Yürütme Konseyi ABD Başkanı Trump'ın Kürtleri hedef alan silah açıklamalarına, Başkan Trump, Kürt halkının tamamını hedef alan genelleyici suçlamalarda bulunmaktan kaçınmalı ve hangi grup ya da yapıyı kastettiğini açık biçimde belirtmelidir, biz hiçbir dış gücün askeri ya da aracı değiliz yanıtı verdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün düzenlediği saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ateşkesten bu yana yaşanan saldırılarda yaşamını yitiren sayısı 380'e ulaştı. Temsilciler Meclisi'ne ifade veren Pentagon Başmali Sorumlusu Julus, İran Savaşı'nın maliyetinin 29 milyar dolara ulaştığını söyledi.

derece, Hakkari yağmurlu 19 derece, Bitlis yağmurlu 18 derece, Siirt yağmurlu 26 derece, Adıyaman yağmurlu 26 derece. Döviz kurları: Dolar 45.41, Euro 53.22, gram altın 6871 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: www.bumbleit.com.tr Wi mal perejbi neken de jana roşana da we şuara gelaki pevis be de bumbleit.com.tr de hunde karen hem biletin şano sinema konsert o çalaki in çandi yen den bistinin hem şi huneru keyf xaşi bi şopinen o beşar beben o ev mal per bi zamanı kurdi türki o İngilizce hizmet edede jibo agahiyen zedetir mal pera bumbleit.com.tr ziyaret bikin.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Sıfreye de çent çandı karın bencem hev, li restorana zeytuni bersivame amadeye, jı Ermeniyan hata Ruman, jı Süryaniyan hata Lübnani, set cureyin mezeyan, goş de braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet gu, hune bi malbata khore, ba arami tahmada ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytuni, vilayin Dicle kenti, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpe Hatiyeke.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
7: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
8: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
10: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te,
0: villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
11: تزیه اشکنا جویا خود یو ری پلانه واکری. تریاکیه یه زافی وقتان سکه قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوبی را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امیدیا شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
12: رکلامları دینلدینیز.
13: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
14: Gostari de Lali, que de beno, kuchan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, labi bo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnan bevine. Bizuane ho benuse, bizuane ho buane. Zuane ma, herçi ma.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Diyarbakır'daki toplumsal barış ve özgürlük forumunda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ahmet sıradan bir şehir değil, bir kenti kent yapan onun itirazıdır, vicdanıdır, tarihi yüküdür. Birçok siyasetçi buradan önemli mesajlar verdi. Onurlu bir barışın, kalıcı bir çözümün yolu Ahmet'ten geçer. Pek çok siyasi bilmecenin anahtarı Ahmet'in iradesindedir. Mesele bir tarafın kazanıp diğerinin kaybettiği, birinin dışarıda bırakıldığı, diğerinin bununla gurur duyduğu bir mesele değildir. Mesele her dilin, kimliğin onurunu koruyan bir çözüm örtüsü kurmaktır dedi. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumuna mesaj gönderen MHP'li Fethi Yıldız, her yurttaşın kendisini bu ülkenin eşit, özgür ve makbul bir yurttaşı olarak görmesinin tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek tarihi ve kültürel değerlerimiz Hevsel bahçelerinde, Meram bağlarında kalıcı huzur için kardeşlik türkülerini birlikte söyleyeceğiz dedi. HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumuna gönderdiği mesajda forumun barış arayışına katkı sunması dileğinde bulunuldu. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumuna mesaj gönderen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı değiştirmeye kararlı olduklarını belirterek bunun için Kürdün Türk'e, Türk'ün de Kürd'e ihtiyacı var dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ve görüşlerini ciddiye almadığının altını çizen Ahmet Türk, Kürdistani ruhun spora yansımasının Ahmet Spor'u oluşturduğuna dikkat çekerek bunu kabullenmezseniz hiçbir zaman bu ülkede barışı sağlayamazsınız dedi. CHP Grup Başkan Vekilleri muhalefete yönelik baskılar ile barış ve demokratik toplum süreci gündemiyle DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek. CHP'nin talebiyle saat 11.30'da gerçekleşecek görüşme basına kapalı yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yaptıkları görüşmeye değinen Rojin Kabeiş'in babası Nizamettin Kabeiş, üniversite ve yurt görevlileri soruşturulacaktı. Van valisi izin vermedi. Bakana bunu da aktardık. Görüşmeden sonra avukatımız yurdun da soruşturulacağını söyledi diye belirtti. Gülistan Doku davasının avukatı Ali Çimen, gazeteci Emrullah Dinç'in Cem Tekinoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Önceki çözüm sürecinin devam ettiği 2015 yılında gösterime giren Bağkur belgeselinin görüntü yönetmeni Koray Kesik hakkında örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bağkur belgeselinin görüntü yönetmeni Koray Kesik'e 2 yıl 1 ay ceza verildi. Kürtçe eğitim veren Mehmet Said Toprak, eğitim verilmeyen bütün dillerde gerileme olacağını belirterek Kürtçenin yaşamın her alanında yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishaneler Komisyonu üyesi Mehtap Sert, Hatay ve İskenderun cezaevlerinde sağlığa erişimin engellendiğini belirterek Hatay ve İskenderun'da hasta olmak demek ölmeden üzerine toprak atılıyor demek diye belirtti. Habersen Genel Başkanı Mesut Balcan, PTT'nin Türkiye Varlık Fonu'na devrinin ardından kurumda şeffaflığın zayıfladığını ve çalışanların ağır iş yükü altında bırakıldığını belirterek 3 kişinin yapacağı iş 1 kişiye yaptırılıyor dedi. Sanatçı Mikail Aslan, 1 Haziran'da Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda halk konseri düzenleyecek. Konser halka açık ve ücretsiz olacak. Sanatçı Aslan, 15 Mayıs'ta Çandamet Kongre Merkezi'nde düzenlemeyi planladıkları konserlerinin Kürt Dil Bayramı etkinlikleriyle çakıştığı ve bu nedenle konseri ileri bir tarihe ertelediklerini paylaştı. Aslan, konser için bilet alanların ücretinin de iade edileceğini aktardı.
Kurmançki'nin üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyen Vate grubundan yazar Deniz Gündüz, yok olma tehdidine karşı kapsamlı bir politika ve organizasyon olması gerektiğini söyledi. Yapay zekanın hızla dönüştürdüğü dünyada Kürtçenin dijital alandaki yeri merak konusu. Yapay zeka uzmanı Cihat İlbaş, Kürtçenin yapay zeka sistemlerinde gelişebilmesi için dijital içerik üretiminin arttırılması gerektiğini söyledi. Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkmasında katkısı olan Murat Uçar, şampiyonluğumuzun bütün Ahmet bölgesine, dünyadaki Ahmet Spor taraftarına hediye olsun dedi. Van Tepe Cezaevinde verem hastalığı bulaşan ve kelepçeli muayeneyi reddettiği için tedavi edilmeyen Cihan Alparslan'ı ziyaret eden İHD eş başkanı Mehmet Salih Coşkun, durumunun ağırlaştığını belirtti. Şırnak'ın Beytuşabap ilçesinin Merkez Karşıyaka mahallesinde dün gece etkili olan yağış sonrası dere yatağında su taştı, birçok ev su altında kaldı. DEM Parti, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurarak Erzurum H-Tipi cezaevinde tutulan Abdülcelil Akgül'ün ağır epilepsi hastası olduğunu belirterek tahliyesi veya infazının ertelenmesini istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yapılan operasyonda en az 25 kişi gözaltına alındı. Niğde'de bir ortaokuldaki 27 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı ve kısa zamanda taburcu edilecekleri belirtildi. İran, Ehsan Afarasteh'i casusluk iddiasıyla idam etti. Kürdistan Ulusal Kongresi Yürütme Konseyi ABD Başkanı Trump'ın Kürtleri hedef alan silah açıklamalarına, Başkan Trump, Kürt halkının tamamını hedef alan genelleyici suçlamalarda bulunmaktan kaçınmalı ve hangi grup ya da yapıyı kastettiğini açık biçimde belirtmelidir, biz hiçbir dış gücün askeri ya da aracı değiliz yanıtı verdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün düzenlediği saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ateşkesten bu yana yaşanan saldırılarda yaşamını yitiren sayısı 380'e ulaştı. Temsilciler Meclisi'ne ifade veren Pentagon Başmali Sorumlusu Julius, İran Savaşı'nın maliyetinin 29 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 25 derece, Elazığ yağmurlu 23 derece, Mardin 24 derece, Van 19 derece, Urfa 29 derece, Muş yağmurlu 20 derece, Şırnak yağmurlu 23 derece, Batman 27 derece, Hakkari yağmurlu 19 derece, Bitlis yağmurlu 18 derece, Siirt yağmurlu 26 derece, Adıyaman yağmurlu 26 derece.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
4: Le bajarı diroki le amede. Unji bo revitiyek kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tamade ve khasanın jibo amede.
5: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Diclekent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
7: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
6: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Every mystery forms a complex web. A Polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler. Fighting is the point. It's the best show in town.
2: What happened to your face?
0: I walked into a door.
2: How many times?
3: Cinevision.
4: Bent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Vent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
1: تجید کاری دیجیان آخوا در رو پلک نو وکی. هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن. جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شعورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاقا شهیدلکی پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
2: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi
3: bambaşka yere taşır. Toyota. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
5: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Hevditina heyeta CHP u Dem Parti'ye bidavye bu. Serok Vekili Koma CHP Gökhan Günaydın pişti hevditine Diyarkırk'u Duroja Vavande Hilbijart'ın heye u Serok Vekili Koma Dem Parti'ye Sezai Temelliji derbari peyvajoya açtı u Civaka Demokratik de Diyarkırk'u dve Serok'e meclise Numan Kurtunmuş inisiyatife bigresarhı. Tera Gihandın ku Statya Kuji Hela Seroke MHP Devlet Bahçeli ve Jibo Abdullah Öcalan ve ki koordinatöre peyvajoya açtı u siyasi kırı Nehatiye Peşniyar kırın Jihela AKP ve Güncav Nehatiye Ditin. Karvidestin AKP ku bişerti ne eşkere kırın anavi hu ji gazete pencere re ahiviye u diyar kırye ku Öcalan jiber ku girtiyeke mahkume nikare navin ve ki koordinatör anji Seroke peyvajoye ver bigre. Berdevka Meclis'e jinan ya Dem Parti'ye Halide Türkoğlu, Dicivina Herama Çukurova'yı de Diyarkırk'u de kadın berkhodane berfirehtir bikin ugot hala hevpar aku kadın tekoşina me dike yek aşitiye. Eme destüre nedin ku hun bireya bir yarnameyin zayendi jiyana jinan dınav pergala serdes ameran de hafz bikin. Platforma Saziyen Demokratik de di çerçeveya pazde gulani cejna zimani kurdi de bidruşuma statya kurdi perverdehiya bi kurdi de ber bi wezareta perverdehiye ve meşeyle darbixe. Hoşka Gülistan doku, Aygül doku, Diyarkırk'u, polis Şükrü Eroğlu, kubu ve doze hatiye girtin, dizane cenazeye Gülistan likuye, Ugot diveyen ku jivunda buna Gülistan berpirsiyarın bu ahıvın. Cenazeyi Gülistan lükuye em cenazeyi Gülistan duhozun em mafi hu ye şine duhozun. Durunuştuna Seyemin Adoza Şaridari Bajarimezin İstanbul'e Ekrem İmamoğlu Revebere kampanyaya helbijartine Yavi Necati Özkan u gerinende editöre telebiri Merdan Yanarda Kubisuces Hurya siyasi tene tavan barkırın dozgeriye ironerin ahu peşkeş kır. Dozger dahoz kırkı Gırtına Şaridari Bajarimezin İstanbul'e Ekrem İmamoğlu Rojnemevan Merdan Yanarda şevrmende siyasiye İmamoğlu

0: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Spider-Noir. Gerçek çekimlerle hazırlanan Marvel dizisi, Nicolas Cage'in başrolde olduğu Spider-Noir, 1930'ların New York'unda geçiyor ve 27 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Prime Video ilk resmi fragmanı yayınladı ve Spider-Noir adlı yeni diziyi tanıttı. Bu Marvel'in Spider-Man Noir çizgi romanından uyarlanan ve gerçek oyuncularla çekilen ilk dizisi. Süper kahramanlar ve karanlık hikayeleri sevenler için oldukça merakla beklenen dizi, 27 Mayıs tarihinde yurt dışı izleyicisiyle buluşacak. İlk olarak Amerikan kanalı MGM Plus'ta yayınlandı. Bu proje Marvel evreninin daha yetişkinlere yönelik klasik kara film estetiğinden ilham alan yeni bir yönünü ortaya koyuyor. Hikaye 1930'ların New York şehrinde geçiyor. Ben Reilly yaşını almış ve hayal kırıklığına uğramış bir özel dedektiftir. Yozlaşmış ve şiddetle sarmalanmış bir kenti ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Reilly, kendi bıraktığı mirasla yeni şehrin tek süper kahramanı olarak ortaya çıkan serüvenle karşı karşıya kalıyor. Bu dünyada adalet ve intikam arasındaki sınır bulanıklaşmış durumda. Dizi Prime Video'da. İyi seyirler.
2: Fighting is the point. It's the best show in town.
3: What happened to your face?
0: I walked into a door.
3: How many times?
4: Cinevision.
5: No, Venk, Venge Schmo.

0: Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Hevditina heyeta CHP u Dem Parti'ye bidavye bu. Serokvekile koma CHP Gökhan Günaydın pişti hevditine Diyarkırku, Duroja Vavande Hilbijart'ın heye u Serokvekile koma Dem Parti'ye Sezai Temelliji, Derbari Peyvajoy'a açtı u Civaka Demokratik de Diyarkırku, Dve Seroke Meclisi Numan Kurtunmuş inisiyatife bigresarhı. Teragihandın kustatya kuji hela seroke MHP Devlet Bahçeli ve Jubo Abdullah Öcalan veki koordinatöre pevajoya açtı u siyasi kırı nehatiye peşniyar kırın jihela AKP ve güncav nehatiye ditin. Karvidestin AKP kubişerti ne eşkere kırın anavi hu ji gazete pencere re ahiviye u diyar kirye ku Öcalan jiber ku girtiyeke mahkume nikare navin veki koordinatör anji seroke pevajoye verbigre. Berdevka Meclis'e cinan ya Dem Parti'ye Halide Türkoğlu, Dicivina Herama Çukurova'yı de Diyarkırku, de kadın berhudane berfirehtir bikin ugot hala hevpar, aku kadın tekoşina me dike yek aşitiye. Eme destüre nedin ku, hun bireya bir yernameyin zayendi jiyana cinan dınav pergala serdes ameran de hafz bikin. Platforma Saziyen Demokratik dedi çerçeveye pazde gulane Cejna Zimani Kurdi de bidruşuma statya Kurdi perverdehiya bi Kurdi de berbi vezareta perverdehiye ve meşeyle darbıxı. Hoşka Gülistan doku Aygül doku Diyarkırku polis Şükrü Eroğlu kubve doze hatiye girtin dizane cenazeye Gülistan likuye. Ugot deveyen ku jivunda buna Gülistan berpirsiyarın bu ahıvın. Cenazeyi Gülistan lükuye em cenazeyi Gülistan duhozun em mafihu yeşine duhozun. Durunuştuna Seyemin Adoza Şaridari Bajarimez'in İstanbul'e Ekrem İmamoğlu Revebere kampanyaya helbijartine Yavi Necati Özkan u gerinende editöre telebiri Merdan Yanarda Kubisuces Hurya siyasi tene tavan barkırın dozgeriye ironerin ahu peşkeşkır. Dozger dahoz kırkı Gırtına Şaridari Bajarimez'in İstanbul'e Ekrem İmamoğlu Rojnamevan Merdan Yanarda Şevrmende siyasiye İmamoğlu Necati Özkan u Hüseyin Gün berdevambike. Parezer Süphi Özgen Kujibu Dersa Zimani Kurdi Veki Dersa Bijarte Kampanya Dikir Bebelafkırın Agahiyen Şaş Jibu Raya Gişti Hatiye Tavan Barkırın. Özgen Diyar Kırıbuku Deubavin Ku Jiber Nebuna Formin Tercihi Nikarın Dersin Zarokin Huhel Bijerin Dikarın Forman Dahoz Bikir. Veziri Çandini Udaristanan İbrahim Yumaklı Diyarkır Barana de Heftmeyin Davi de Giştiye Asta Heri Bilind A Şestu Şestalin Davi Yumaklı Got Asta Aved Bendavin Mede Lidora Jisedi Hefti U Bence Hin Bendavin Me Giştine Jisedi Set. 301 karmendeyn madene yin ku 12 sal bere di karasata madene yale soma emani sayıda jiyana hoji destan hatın bi bir anin. Di bir anin ede haddes nişan kırın ku di madenan de hinci hemen piskire kene u gringiya berdevamiya tekoşini haddes nişan kırın. Ceribandinin Hilbijartina Akademiya Amet Spore ku Arman Cavan Hurtkırına Binesazi u Kışıfkırına Verzişvanin Peşeroje bu le Semsure bidavi bu. Pişti le Şırnak, Elih, Sert, Raha u Çevlike Hilbijartinin le Semsure le Kada Futbol ya Stilciye bi Beştariyeke mezin pek hat. Neziki Çarset Verzişvanin Cuan jubu Beştarbuna ve Çalakiyi Serleytan kırın. Wezareta Tendurustiye ya Lublanê Diyarkirku de encama êrişa İsrailê ya duhde 13 kesan jiyana xwe ji dest dane. Wezareta got ji destpêka agirbestê heta niha 308 kesan jiyana xwe ji dest dane. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin di xweşiyê de.
1: Reklamlar. İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota C-HR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
4: لباجاری دیروکی لآمده اونجی با رویتی اک خارنی تینه و خاندن جانو جگر اجاق باشه لبنده ویه لجانو جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چیکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
5: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi
5: bambaşka yere taşır. Toyota. Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
8: Sıfreye de çent çandı karın bencem hev, li restorana zeytuni bersivame amadeye, ji Ermeniyan hata Ruman, ji Süryaniyan hata Lübnani, set cureyin mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyanda tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet gu, hune bi malbata khore, ba arami tahmade ve hoş bikin. Restorana zeytuni, vilayin Dicle kenti, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Reklamları dinlediniz.
9: Tekirdağ, dünyada tenimende, sıba uğurzan bir zıvanı hı, şeve rakım bir zıvanı hı. Zıvanı ma bindesto, eyro esto sıba çınyo, vengdana şıma hemminan, vayr veciyiz.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti ile CHP'nin meclisteki görüşmesi sona erdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, ara seçimin yapılması için gerekli koşulların oluştuğunu ileri sürerek ara seçim bir tercih değil, bir zorunluluktur dedi. DEM Partili Sezai Temelli ise partililere müzakere zeminini güçlendirme ve yasa teklifini ortak hazırlama çağrısında bulundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dün verdiği ek ifadesinin detayları belli oldu. Yalım, CHP'nin kurultay sürecine dair çarpıcı iddialarda bulunarak Genel Başkan Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit ödeme yaptığını öne sürdü ve para trafiğinin detaylarını anlattı. İktidarın muhalefet partilerinden yaptığı transfer yönetimini eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, grup toplantısına akmatik yazılı deterjan kutusu ile çıktı. Arıkan, hakkında yolsuzluk iddiası mı var, önemi yok, usulsüzlükle mi suçlanıyorsun, hiç dert etme, akmatik var, bir yıkamada bir rozet değişikliği ile her şey bir anda tertemiz oluveriyor, sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez dedi. Ezilenlerin Sosyalist Partisi 3 Şubat'ta yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alınarak tutuklanan 86 kişinin tutukluluğunun 100. günü dolayısıyla Diyarbakır ve Dersim'de ortak açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada dayanışmayı büyütme çağrısında bulunuldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 37. Uluslararası Bağır Şenliği kapsamında düzenlenen etkinliklere yönelik ırkçı grupların saldırısının ardından hedef gösterilen 4 öğrenci daha gözaltına alındı. Sincan cezaevinde tutuklu bulunan Bir Gün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arı'ya yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve gizliliğin ihlali iddiaları yöneltildi. İsmail Arı'ya 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Tamamen Kürtçe haber sunacak Nuşe TV 15 Mayıs Kürtçe Dil Bayramı'nda yayın hayatına başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde 18.664 kişilik ek kapasite oluşturulacağını açıkladı. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kapsamında Barış'a Yürümek şiarıyla kolektif hafıza yürüyüşü gerçekleştirildi. Forumun ikinci gününde düzenlenen yürüyüşte geçmişten bugüne kentin hafızasında derin izler bırakan olayların yaşandığı mekanlar ziyaret edildi. Şeyh Said Meydanı'nda başlayan yürüyüşte hafıza merkezinden Derya Borzas'tan 29 Haziran 1925 tarihinde aynı meydanda idam edilen Şeyh Said'in hikayesini katılımcılarla paylaştı. Diyarbakır'ın Çınar Belediyesi, kendini keşfet, sahneye taşı mottosuyla drama atölyesi düzenleyecek. Belediyenin Kültür Sanat ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün yapacağı atölyeye başta gençler ve kadınlara dönük olacak. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıda 4 saatlik periyotta Diyarbakır genelinde yerel olarak sağanak ve dolu yağışı beklendiği belirtildi. Bingöl Karlıova'da kapısı kırılarak baskın yapılan evde 15 yaşındaki çocuğa işkence edildi. Kimlik kontrolünde ise yanlış eve baskın yapıldığı ortaya çıktı. Kırklareli'nin İğneada beldesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği Sisli Vadi'deki sel faciasının duruşmasına çağrı yapan İstanbul Barosu, gerekli cezaların verilmesi için mücadelenin süreceğini belirtti. İzmir'in Buca Belediyesi tarafından alacaklarının 7 aydır ödenmemesi üzerine eylem başlatan memurlar, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
ABD'li bir savunma yetkilisi yaptığı açıklamada Kürt grupların İran'daki hükümet karşıtı göstericilere giden silahları kendi amaçları doğrultusunda alıkonulduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Bu açıklama ABD Başkanı Trump'ın bu yöndeki ısrarlı iddialarıyla doğrudan çelişiyor. ABD Başkanı Trump, 9 yıl aradan sonra bir ABD Başkanı'nın Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında ülkenin başkenti Pekin'e vardı. İkinci başkanlık döneminin en kritik diplomatik temaslarından biri olarak görülen 3 günlük Çin ziyaretinde Trump'ın gündemini ikili ticaret, İran Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Uluslararası Kürt moda tasarımcısı Lara Dizey'i Tişki Hor adını verdiği özel tasarımıyla 79. Cannes Film Festivali'ne katılıyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
2: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş, karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş, Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: تو جید کاری دیجیان آخوده رو پلک نو وکی. هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخا شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-05-16 Anji Alo 153
4: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restorant. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restorant. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: www.bambilet.com.tr ویمار پریج بی نکن دشیانا روشانه ده ویشواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مار پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
6: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
7: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti ile CHP'nin meclisteki görüşmesi sona erdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, ara seçimin yapılması için gerekli koşulların oluştuğunu ileri sürerek ara seçim bir tercih değil, bir zorunluluktur dedi. DEM Partili Sezai Temelli ise partililere müzakere zeminini güçlendirme ve yasa teklifini ortak hazırlama çağrısında bulundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dün verdiği ek ifadesinin detayları belli oldu. Yalım, CHP'nin kurultay sürecine dair çarpıcı iddialarda bulunarak, Genel Başkan Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit ödeme yaptığını öne sürdü ve para trafiğinin detaylarını anlattı. İktidarın muhalefet partilerinden yaptığı transfer yönetimini eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, grup toplantısına akmatik yazılı deterjan kutusu ile çıktı. Arıkan, hakkında yolsuzluk iddiası mı var, önemi yok, usulsüzlükle mi suçlanıyorsun, hiç dert etme, akmatik var, bir yıkamada bir rozet değişikliği ile her şey bir anda tertemiz oluveriyor, sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez dedi. Ezilenlerin Sosyalist Partisi 3 Şubat'ta yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alınarak tutuklanan 86 kişinin tutukluluğunun 100. günü dolayısıyla Diyarbakır ve Dersim'de ortak açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada dayanışmayı büyütme çağrısında bulunuldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 37. Uluslararası Bağır Şenliği kapsamında düzenlenen etkinliklere yönelik ırkçı grupların saldırısının ardından hedef gösterilen 4 öğrenci daha gözaltına alındı. Sincan cezaevinde tutuklu bulunan Bir Gün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arı'ya yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve gizliliğin ihlali iddiaları yöneltildi. İsmail Arı'ya 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Tamamen Kürtçe haber sunacak Nuşe TV 15 Mayıs Kürtçe Dil Bayramı'nda yayın hayatına başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde 18.664 kişilik ek kapasite oluşturulacağını açıkladı. Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu kapsamında Barış'a Yürümek şiarıyla kolektif hafıza yürüyüşü gerçekleştirildi. Forumun ikinci gününde düzenlenen yürüyüşte geçmişten bugüne kentin hafızasında derin izler bırakan olayların yaşandığı mekanlar ziyaret edildi. Şeyh Said Meydanı'nda başlayan yürüyüşte hafıza merkezinden Derya Borzas'tan 29 Haziran 1925 tarihinde aynı meydanda idam edilen Şeyh Said'in hikayesini katılımcılarla paylaştı. Diyarbakır'ın Çınar Belediyesi, kendini keşfet, sahneye taşı mottosuyla drama atölyesi düzenleyecek. Belediyenin Kültür Sanat ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün yapacağı atölyeye başta gençler ve kadınlara dönük olacak. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıda 4 saatlik periyotta Diyarbakır genelinde yerel olarak sağanak ve dolu yağışı beklendiği belirtildi. Bingöl Karlıova'da kapısı kırılarak baskın yapılan evde 15 yaşındaki çocuğa işkence edildi. Kimlik kontrolünde ise yanlış eve baskın yapıldığı ortaya çıktı. Kırklareli'nin İğneada beldesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği Sisli Vadi'deki sel faciasının duruşmasına çağrı yapan İstanbul Barosu, gerekli cezaların verilmesi için mücadelenin süreceğini belirtti. İzmir'in Buca Belediyesi tarafından alacaklarının 7 aydır ödenmemesi üzerine eylem başlatan memurlar, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
ABD'li bir savunma yetkilisi yaptığı açıklamada Kürt grupların İran'daki hükümet karşıtı göstericilere giden silahları kendi amaçları doğrultusunda alıkonulduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Bu açıklama ABD Başkanı Trump'ın bu yöndeki ısrarlı iddialarıyla doğrudan çelişiyor. ABD Başkanı Trump, 9 yıl aradan sonra bir ABD Başkanı'nın Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında ülkenin başkenti Pekin'e vardı. İkinci başkanlık döneminin en kritik diplomatik temaslarından biri olarak görülen 3 günlük Çin ziyaretinde Trump'ın gündemini ikili ticaret, İran Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Uluslararası Kürt moda tasarımcısı Lara Dizey'i Tishki Hor adını verdiği özel tasarımıyla 79. Cannes Film Festivali'ne katılıyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Radio.
1: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. For a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
2: You still have all of it?
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyasının ikonik figürü Miranda, efsanevi dergi Runway'in başındaki kariyerinin en kritik dönemine gelir. Gücünü ve etkisini korumaya çalışan Miranda, değişen sektör dinamikleri karşısında yeni bir strateji aramak zorundadır. Bu süreçte yolları, geçmişte yanında çalışan eski asistanı Andy Schatz'la yeniden kesişir. Beklenmedik bu işbirliği ikisini yeniden aynı safta buluşturur. Ancak karşılarında güçlü bir rakip vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel

0: تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری. تریاکی زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش. خوبی را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکیی یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
1: Her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Sıfreye de çent çandı karın bencem hev, ne restorana zeytuni, bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnani, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet gu, hunebi malbata khore, be arami tahmade ve hoşhoş bikin. Restorana zeytuni, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpihati Yeke.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
5: Le bajar diroki le amede un jibor revitiek kharine tene va khandan janu jiger ocak başı le benda waye le janu jiger ocak başı hundikaren goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn her u hamades bi chekin al lahmacun kida u kinefe jiker ji surichi kolana hazret suleyman janu jiger ocak başı jibo kesin ku tamade ve khasanen jibo amede
6: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya Mutfağı. Gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond Sitesi 6 Diyarbakır.
8: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası, Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: www.bambilet.com.tr Weimar Paris bi neken de jana roşana da ve şuara gelek pevis be de bambilet.com.tr de hunde karen hem biletin şano sinema konsert o çalakin çandi yen den bistinin hem şi huneru keyf xaşi bi şopinen o beşar beben o ev malper be zamanı kurdi türki o İngilizce hizmet ede şi bo agahiyen zedetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Bekar Emgin.

No, Venk, Venk is Shmo. Hey,

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
4: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane hu bakıbır, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

cibil dil belanın her tüsündür. Ciya şadın, ciya şadın, çol şadın. Şadın evin kuvan dağlaya çandın. Gelek hebun, gelek henen, gelek de.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
4: تو جید کاری دیجیان آخود رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شعورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهیدلکی پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539 929 0516 Anji Alo 153
5: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Patates kilogramı 9 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilo çeşitleri 299 lira 95 kuruş. Papya kağıt havlu 8'li 99 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Diclekent Villalarında.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: What matters in Russia is your proximity to power.
1: Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kremlin'in büyücüsü. Rusya, 1990'ların başı. Sovyet sonrası kaosun ortasında parlak genç bir adam olan Vadim Baranov kendi yolunu çizer. Önce bir sanatçı, sonra bir reality show yapımcısı olan Baranov, yükselen bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in danışmanı olur. Gücün kalbinde yer alan Baranov, gerçekle yalan, inançla manipülasyon arasındaki sınırları belirsizleştirerek yeni Rusya'yı şekillendirir. Onu bu tehlikeli oyundan uzaklaştıran tek şey, kontrolü dışında olan çekicik senadır. Yıllar sonra sessizliğe gömüldükten ve gizemle örtüldükten sonra Baranov nihayet açılır ve inşasına yardımcı olduğu rejimin karanlık sırlarını ortaya çıkarır. It's a different brand, a politician.
3: Vladimir Putin, what interests me is power.
4: You're using your black magic in the service of power?
2: Gerilim türündeki filmin yönetmenini Oliver Esayas yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Paul Dano, Jude Law ve Alyssa Vikander var. İyi seyirler.
3: I'm not interested in winning the Nobel Peace Prize. I want a war.
5: Cinevision.

Went Radyo yeniden iletimle Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı wenkradyo.com web adresimizden ve Went Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Tezgel.com'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 699 lira 95 kuruş. Karacadağ örgü peynir kilogramı 269 lira 95 kuruş. Tat baldo pirinç 5 kilo 379 lira 95 kuruş. Oruçoğlu ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
1: Reklamları dinlediniz.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçi ma.

Bent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı bentradyo.com web adresimizden ve Bent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

bütün yıldızlar üstüne düşer Dersim'in. Çeyizlik kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun Dersim.

en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar

Eylül geçmiş kapımızdan, süpürmüş kalıntılarını ışıkların. O güneş parlıyor hala, ay yine bizim.